0: Prabioto.
1: Yes.
0: Bu Felia, Bu Rahayu, Bu Utri sekalian. Ada Bu Nini Aryani. Ada lagi Bu Rini, Bu Felia.
1: Iya.
0: Ada terus Bu Siti Asia.
1: Oke.
0: Dan semuanya, oh ada Pak Wandi.